sudah kakek-kakek cerita asmara. Betul kakek, oh ya, tak suwe ke